harde sağlıyor. Ve maçlı sağlıyor. Ve dir hırı fi oles. Das wirklich eure Träume.